0: geveles gari. Ne böyle şişen gülü edela, dikbeyles gari. Migiveles. Çeni, bana, bana su açaba. Yani kumu kuyba. Debe layım çaba. Çık zün şeba. Çama şeba. Çıksu, çinge peşi şeba. Dözü çeydi, leydi tübe kuduğlu ya, parı bulu nüktu var. Sağ şebe leydi parı bu sağ ne bari. Kumu kuyya diki parı bu lonjil ne bari. Layım ki parı bu nyen ne bari. Yani tekzin şeya ki parı pungu çeki yari. Dağın eşi ki tukşin çeya diki parı bu ya, dünge diki yari. Sa dede yibay çıksu ki parı bu semle yammade leyim kurba. Sa dede yibay düzüne, dözü çeydi, leydi tübe nüktu ya, parı bulu kasuru püge madesha. Dağın eşi ki bada sosur anı şaşanı, çıdağın miçizo nalolu ya, çöy yöne meni, çıdağın miçizo nalolu ya, bana gari gemini miçisabı yine, kutumlu tuğu yari. Karısının sosu suan soya, toptan yöbenin için, parı bu diye suan soya, toptan yöbenin düzeni, toptan yöbenin randalı ya, çikçili ya, bana ne bak yeni, ve sosu şey düzeni, sosu da, yani, marun bu çevre düzeni, sosu mıcı bıcı, koy yan dengeci, duva. Çıdı zane, o di, tezür zikti, dan leğe çıda tübet ne gülü ya, ne ve renşin çengi, dan leğe çi indi zane, tele ya, ne dikbağası da var.
1: Çödan şirici lirim kong, lache sisi çüden, çinon kongsa jambu çimu çoğne kadin zaynan ve, simge ki son çüşi yinli şüsü batan, tüye di, sanyin yinli şüsü yin. Tirin ki sanyu ka sanon nan, kashan çingon lundin kane, çürüm çimbe ki tirin sanyu ka yinli şüsü yin. Selam kuşam narenda modi çoğki tirin Paris tu, Frans ki sinzin lhen tu, Viva Tech Summit şebe tüle, Ledyon ki tela udi lhenzum shirina nyamshu nangyu tang teje Frans ki kese chongir gina yuebe kyaqar mimaan tsola sunshe nangyu zarim yuebse he. Sinzin jamgu Drupadi Murmu cho tirine nima nge ring la u Madhya Pradesh tang sharjo Odisha ngadi nyi china nima nge ring sigo tu chibi nangyo se he. Jharkhand tang Mizoram ngadi nyi ne geyon chuzo kumaraja sabhe chidu re re ki demgoy che tu vidu tsu yuebe tang. Ari sinzi Donald Trump ki, nu eşiye nang kundu segyu tuntu tuntzen juhi yöbe tundi shila, İran tang nyamdu minda kwe yöbe shihye. Sanju shibda shukyur. Selam kusham Narendra Modi cho chige yudu kala sigo riba tama tere kesa France ki kesa Paris tu pemjor simba tang. Kab tere kon Zhongan tu pemjor simba kabla gyagar ki mima pyanchi shikne Pesu sabge shuyub shihye. Selen chok ki tari sigo tiye kab France ki sinzin Emmanuel Macron lentu Viva Tech 2026 shepe mikse ki tulay lentu lentu shikina nyamshu nangyu timar shihye. Viva Tech Summit shepe tulay lentu ki udi lentu ngi tsonsu teni Europe ki tulay tang tishin sartu legu ki tela tabar ki tsonsu Xi xie xue xi yin ba tang, chung tu tie ka selen modi cho ki gyagar ki na ting du sar du ki le gui par zha zho xin ba tang di xin kuryu ben zho tang tu le yar ge chi zhir zho xin ba kor se xe nang xim se ye. Di ji selen cho ki gyagar ki mi mang dung zhum xik la mi se ki jie zhe tang sung xe nang xio se ye. Selen cho ki zha gu tie ring la 계급 니규와라 총례 당 대신 사르주기리 귀 태라인 냠제 파르주 용답기 태라인 계전 침부시 유브시해 슬린 초기 다리 페리스나 시고난 구베 규겐 조유 테니 찍테니 위바 텍서미 치에베 유럽 링텐키 최시계 최외 툴레 당 사르드 레귀지 테라 렌조 테나 님슈 난주 당 대양 콩키 프랑스키 신진 이메뉘엘 마크론 렌투 Tsundu tiye qabla laidun zhamin ki taya la qadur nangyu yinba shihye. Gyagab nye ki war zade kondor dungyu che du mikse ki tuyla laidun ki taya la tari nyamze ki kogab sambo shi chungu yinba shihye. Paris ki na sigo tiye gyagar tang Frans gyagab nye ki war tayo ki zade nam kondor dung tuba tsamdu masaya par tuyla sartyo ki legui tang mima penzun ki war jawa tiye.